0: I've got your contact now. Fakat bir sokak ne terk etsin, bir sokak ne bu kadar şarjman destin adına ne yapar etmiyiz bence.
1: Metal ve kesin bir sokak.

0: Sanırım.
1: Efendim,
0: söyle sana. Efendim, dur saniye, bir saniye bekle, saniye bekle. Bir on kanal.
1: Ne tekrar bekledi sana?
0: Bu bu.
2: Medine haberini yapıyordu zaten.
1: Kesin sayısın sen.
2: Kesin
1: sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen.
2: Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın sen. Kesin sayısın s

0: Saat Radyo Kentler Sosansız.
1: Saat Radyo Kentler Sosansız.
0: Saat Radyo Kentler Sosansız. Kentsiz. Est-ce qu'on continue notre log à la caserne 4 ou on retourne à la caserne 23?
2: Ça va, 12, 14, 73.

0: Sabra böyle aslan gücü diyor. Hep her yere beraber tam etkisi.
1: Ya kanka, yaptı. Duysam etkisi.

0: Tesla kendisi santral ve distrit.
1: Güzel Kenan, sanki düşen santral.

0: Son fazla santisiniz?
1: Görüşen zemde sen.
0: Son fazla santisiniz sözcüz. O.
1: Görüşen zemde sen.
0: Evet, arkadaşlar, sözcüz santisiniz.

0: Evet abi, bir daha var.
1: Sadece sen de şatafsın.
0: Zavoy ve 200 abi, güzel tabekli oldu. Ben orada yamaçlı tabeyine koymuş ve direkt oraya. Zavoy ve 250 yine tabekli oldu.

0: Lütfen bu hususa.
1: Ben Gülsan Sancı Hüseyin'i getirip bu evi de pişmez bulduğu yere kapatacağım.
0: Gülsan Sancı Hüseyin.
1: Ben Gülsan Sancı Hüseyin.